0: Evet değerli dinleyiciler, ses bir yerden tanıdık geldi herhalde. Kısa süreli bir arıza yaşadık ama bence nazara bağladık. Her salı olduğu gibi bir çay daha programımıza tekrar hoş geldiniz diyor ve çayımızı karıştırmaya başlıyoruz. Evet sevgili çaycı, sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: Çok teşekkür ediyorum, iyiyim.
0: Kısa süreli bir teknik arıza bize hafif böyle bir kalbimizi zıplattı mı ya da ne?

0: Sohbetimizi de başlatmış oluyoruz. Evet, sezon açıldı diyebilir miyiz artık? Okullar açıldı.
1: Sezon açıldı, okullar açıldı, stres başladı, tatil bitti.
0: Şu ana kadar yaşadığın en büyük stres neydi misal?
1: O konuya hiç girmesek mi acaba ya?
0: Bence girelim şu an zaten. Muhtemelen birçoğumuzun yaşadığı stresi sen de yaşıyorsundur. Harici evet. Bir şey varsa tabii.
1: Harici de çok şey var. Dahili de çok şey var. Yani kendimi şu anda hastanede gibi dahiliye, hariciye. Evet, gülme efekti.
0: Otomatik ben insana bir gülme refleksi sunuyor değil mi?
1: Yani okulların açılmasıyla beraber haliyle bir koşuşturma başladı.
0: Maddi, manevi her türlü insanı yıpratır bir sezona geldik.
1: Hem de ne biçim. Arkadaş daha okullar açıl açılmaz. Gezi ne ya? Geziden gelmişiz, tatilde gelmişiz ya. Geziye gidiyorlar. Ondan hemen gelmiş 500 euro.
0: 500 euro.
1: Yani yuvarlak. Afgerundet.
0: Afgerundet.
1: Evet, okay. 500 euro.
0: Hayırdır? Mars'a... Yani NASA mı bu geziye dahil oldu da bu kadar yüksek bir patladı?
1: Bilmiyorum. Aynen daha zam gelmedi ya. Zamı bekliyoruz.
0: Zam.
1: Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum.
0: Hatırlarsın. Maaşa zam. Hababam sınıfında Şener Şen'in güzel bir repliği vardı. Bilin bakalım ben bu yaz neredeydim diye bir giriş var ya.
1: Aynen.
0: Ben de çok öyle bir giriş yapmak istiyorum. Bil bakalım ben bugün neredeydim peki?
1: Neredeydin?
0: Hayvanat bahçesinde.
1: Hayvanlar nasıl? Yani, hangi hayvanat bahçesi? Viyana'daki mi?
0: Hayır, Linz'deki. Linz'deki, Froschberg'deki hayvanat bahçesine okulun ilk haftası dediğin gibi. Hani biz de işte iki çocuk babasıyız. Kız Salzburg'a gitti. Bugün de oğlumla beraber sizin de dahil olursanız memnun kalırız diye bir teklif geldi. Tamam, madem hani böyle yarı isteksiz ama biraz da gayri ihtiyarı girmek zorunda da kaldım ama... Yani sezonu açtık.
1: Eşekleri gördünüz mü?
0: Eşekler vardı. Ya çok tuhaf değil mi? Hayvanat bahçesinde. Hani senin çocukluğunda özellikle katırlar, mamutlar.
1: Mamutlar. Evet, güzeldi. Taş devri zamanında.
0: Şimdi yaşı ilerledikçe artık böyle yeni jenerasyona da uyum sağlamakta bir zorlanıyorsun. Yani düşünsene senin benim o dönemlerde en azından ben de hatırlıyorum bir nebze olsa geçtiğimiz seneye nazaran... halen çocuk yaşta sayılırım. Ama o eşeklere eşeklere, atlara bindiğimiz bir dönemlerde oluyordu. Şimdi artık da çocuklara daha böyle şey böyle yabani hayvan muamelesi yapıyorlar. Tavuğun hayvanat bahçesinde ne iş var diye insan böyle bir sorguluyor.
1: Yani şehir hayatında nerede beslenecek tavuk? Köylere gittiğin zaman anca orada görürsün. Köylerde de yoksa böyle tanıdığın akraban veya da dostun hayvanat bahçesinde göreceksin. Ama onun güzel tarafı mesela sen hiç tavuğun folunu, fol neyin bilir misin mesela? Sen onu bilir misin? Fol.
0: Şu an tavuğun folu.
1: Fol tabii.
0: Yok, bilmiyorum.
1: Tavuğun o bir tane yumurtası yerini belli ettiği ona fol diyorlardı herhalde.
0: Enteresan.
1: Şimdi var ya biz böyle bilmiş konuşuyoruz da dinleyicilerden bir tanesi de hadi be ne alakası var boşudur
0: bundan,
1: diye.
0: Bundan ben de çok çekiniyorum biliyor musun? Yani böyle çok kendinden emin bir şekilde bir bilgi paylaşmaya yelteniyorsun. Sonra içten içe böyle bir vesvese giriyor.
1: Yok bu %100 bilgi. Aksini iddia eden varsa buyursun gelsin tartışırız. Hatta bazı yerlerde ona hol da diyorlar ama onun aslı foldur.
0: Çok bilimsel bir yerden yani, girdik.
1: Bunun latincesi.
0: Tavuğun taşlı.
1: Bunun latincesi de var da şimdi oralara hiç girmeyeyim. Şimdi.
0: İlber Ortaylı'yla bu hafta.
1: Tabii. Cahil cahil konuşmayınız efendim. Biliyorsanız buyurun gelin.
0: Güzel de. Evet. Hayvanat bahçesinde ama bugün enteresan bir şey yaşadım ama. Malum çocuklara rehber eşlik ediyor ve rehber yanında bazı numuneler getiriyor. Evet çocuklar biliyor musunuz? Enteresan olan o 7'li 8'li yaşların arasında ben daha çok böyle ilgiyle bakıyorum. Aa demek tatalar burada yaşıyormuş. Demek kırmızı panda böyleymiş. Bambusu yermiş falan diye. Şeyde yılan derisini gösterdi kadın. Derisini değiştirmiş, yılan derisini çantasından çıkardı. Evet çocuklar yırtmamak şartıyla, şartı da buydu, yırtmamak şartıyla dokunabilirsiniz dedi. Ya abartmayacağım ama çocuklardan en istekli el kaldıran ben oldum bugün. Dokunabilir miyim ben de? Tabii tabii dediler. Gerçekten enteresan ama yılan derisi. Yani Enteresan, iklimi çok ılık, şey böyle nemli ortamlarda, evet. Timsah.

0: Ah, yılanlar, ama girdiğimiz zaten o yer böyle gözü yaşartır derecede nem vardı. Ama hayvana baktığında insan bir
1: Tropik.
0: soğukluk hissediyor. İnsanın içi soğuyor ya.
1: Mesela o yılan derisini ben görmek için hayvanat bahçesine gitmem gerek yok. Doğada, dağlarda falan ben çok gördüm.
0: Abarttın.
1: Yo, ciddi.
0: Abarttın. Gerçekten.
1: Sen hiç görmedin mi ya? Sen,
0: tabii,
1: tabii sen
0: avcı toplayıcı dönemine doğru gitmeye başladın sen şimdi. Elindeki
1: tabii.
0: baltalarla o artık neyse.
1: Şimdi sen mantar da toplamaya gitmemişsin.
0: Hayır, mantarı bilirim, o kadar da değil.
1: Bil artık hani.
0: Tabii canım,
1: onu
0: mantarı
1: ama topladın
0: bilirim.
1: Mı hiç? Toplamaya gittin
0: Topladım,
1: mi?
0: topladım.
1: Yedin
0: Toplamaya
1: mi?
0: da gittim,
1: Allah'tan
0: yedim ben.
1: yememişsindir. Yesen şu anda burada olmazdın
0: Hayır.
1: zaten.
0: Tabii, ama mantar toplamak bir uzmanlık ister.
1: Tabii
0: O
1: işte.
0: ailenin veyahut da gittiğin ekibin en yaşlısı, en ihtiyarı, ulusu kabul edilir ve ona teslim edilir
1: Yok
0: tüm
1: artık
0: mantarlar.
1: Amma abarttın
0: Yemin
1: ha.
0: ederim,
1: Ulusu.
0: abartmıyor.
1: Yok. Ulusun.
0: Tamam. Ya biraz buna arkadaşım süsleme sanatı diyorlar. Burak Ulu,
1: biz
0: Ulu
1: buna süsleme
0: Hakan.
1: Değil, biz buna abartma sanatı diyoruz galiba, abart.
0: Neyse, sohbete güzel giriş yaptık. Ne kadar da teknik arızalar sebep olsa da ben burada bir tık daha... Bugün özellikle böyle bir reklam edesim geldi. Bak, aramadığım insanlara bugün radyo sunumumuz var, bugün radyo programımız var, aman hemen dinle, aman aman derken böyle bir nazara gelmiş de olabiliriz.
1: Olabilir.
0: Sen şimdiden kaşımaya başla. Neyi kaşıyorsun onu biliyorsun değil mi sen? Böyle bir Anadolu'da bir kaşıma şeyi de var.
1: Ya bir bırak git ya.
0: Neyse.
1: Ben de düşünüyorum neydi
0: evet.
1: acı.
0: Kıymetli Özge hocamızdan bir istek parçası gelmişti. Şalın davulları seslendiren Hakan Yeşilyurt.
1: Hayt be. Bu arada ben neredeydim biliyor musun?
0: Şarkıdan sonra.
1: Söylemiyorum şarkıdan.

0: Girdik mi?
1: Yayında mıyız?
0: Yayında mıyız?
1: Canlı yayında.
0: Ses verin.
1: Canlı yayında en kötüsü bu oluyor herhalde. Aniden bir şeyler oluveriyor. Dil sürçmeleri, yayın teknik arızalar. Gerçekten Beyazıt Öztürk nasıl yapmış bu sene? Herhalde onun döneminde bir tek talk show yapan Okan Bayülgen de canlı yapıyordu. Beyazıt Öztürk. Tabii dil sürçmeleri derken herhalde gaflar potlar herhalde Beyazıt Öztürk burada top listesinin birinci sırasıydı.
0: Evet, o birinci sırasında vardır da tabii onun zamanında ya bir kere onlar çok büyük stüdyolarda yapıyorlardı. Ondan dolayı yardımcıları, hazırlayanlar, programların akış şeysini falan burada sen hazırlamak zorunda kalıyorsun. Her şeyle ilgilendiğin için. Yalnız aslında bunları şöyle kamerayla çekseydik, sosyal medyada koysaydık sana şu telaşını, ah yayım parça bitiyor, kopfeyi takma. Ondan sonra dinleyiciler görse çok güzel olurdu bence. Kaçırdık ya.
1: Ama Emre Akdağ, tanıştırdım seni. Emre'ye de selam olsun, muhtemelen dinliyordur diye tahmin ediyorum. Dinlemezse.
0: Emre, dinliyorsan ses ver.
1: Emre ile güzel projelerimiz olacak. Hatırlarsın Instagram sayfamızın duyurusunu yapmıştık. Bir çay daha. Bir burada rakamla yazılması gerekiyor. Bir çay daha Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirler. Ama editlerimiz, yayınlarımız, yayın akışlarımızı artık canlı bir şekilde, en azından canlı yaptığımız yayınlarımızı oraya paylaşmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Emre de bu işin yönetmeni, yaptığımız yayınların yönetmeni olacak. Gerçekten.
0: Profesyonelliğe ilk adım.
1: Sağ olsun. Beni hiç kırmaz Emre'ciğim. Dedim kardeş böyle böyle niyetimiz var. Abi dedi Emre'nin başım üstüne, biliyor musun? Son zamanlarda şey oldu, bayağı bir popüler oldu. Başım üstüne abim diyor. Bir şey ister misiniz? Başımla beraber. Öyle sağ olsun Emre de. Bu arada çıtır tavuk işine girmiş. Bir ara mutlaka Salzburg'a yanına gitmemiz gerekiyor.
0: Gideriz yani, yemek işi olunca dünyanın öbür ucu da olsa, Fizan da olsa gideriz efendim. Zaten buraya gelmeden önce de acıktıydım böyle, söyleme sahip.
1: Ne yedin? Hadi ayıpsa. Ya, şimdi bak bu konuyu, hayat şey var ya, her insanı.
0: Hadi
1: bak,
0: buyur,
1: bak, şimdi, gönder. Bak. Şu an bana büyük ilham oldun.
0: Evet.
1: Her insanın mutlaka böyle en sevmediğim, hayatta en sevmediğim şey deyip de cümleye başlayıp da mutlaka aslında o bir değildir. Hayatta en sevmediğim deyip aslında onlarca, yirmice şeyler
0: tabii
1: vardır.
0: En sevmedikleri.
1: Şimdi ben sana bunlardan bir tane söyleyeceğim. Cümleyi başlayıp da aman canım neyse söylemeyelim deyip de o içini gıdıklamaya başlıyor. Tam söyleyecek. Yok, hani, şimdi söyle.
0: Ne olacak yani, herkesin yediği bir ekmek arası döner yedik de. Şimdi öyle her yerde de yiyemiyorum ben. Ondan sonra böyle birkaç yerler var. Onlardan bir tanesi. O güzeldi.
1: Güzeldi. Tahmin ediyorum nereyi dediğini.
0: Ya çok yer var aslında. Yok aslında çok birini da yer
1: desek,
0: yok.
1: Diğer
0: birkaç
1: alınır.
0: Tane var ya. Şimdi birisini desek öbürü alınacak. Diğer alınacak. Birkaç yer var. Efendim Instagram sayfamıza gelin. Size tiyoları veririz. Neresi güzelmiş? Nereyi tavsiye ediyor? Çaycı, çalçene.
1: Bir video. Linz şehrimizi ve hatta Oberösterreich ve Salzburg'u da belki tanıtıcı, yemeli, içmeli. Böyle bir aslında video işine de girilebilir.
0: Tabii. Güzel olur.
1: Yani hedef dinleyici kitlemiz artık sayısı çoğaldı. Ben diyeyim 1 milyon, sen de 10 milyon.
0: Yani abart.
1: Öyle bir şey var ya, hayatta en sevmediğim şey.
0: Yalandır.
1: Bugünün teması hayatta en sevmediğim şey. Ama gerçekten nerede duysam, evet tüm Türkiye bizi dinliyor şu anda. Ne paylaşmak istersin diye haber muhabirleri olur ya. Konuğuna veyahut da işte röportaj yaptığı kimseye. Ya hiç inandırıcı gelmiyor. Arkadaş ben senin kanalını sevmiyorum belki. Belki ben şu an maç izliyorum. Bu arada Türkiye nasıl yenildi ya?
0: Vallahi ben 3-1'den sonrasına bakmadım. Ondan sonra da 4-1 olmuş aslında.
1: 4-1, 4-1. Yani gerçekten artık diyecek TFF istifa desek herhalde çok absürt olmaz.
0: Ya ne desek boş bu futbolcular. Ama fena da oynamadılar sanki. Ya.
1: Sen böyle ikilemde kalınca kendi kendime alkış. Şu an çünkü benimle hemfikir olan birçok taraftarın varlığını hissedebiliyorum. Sosyal medya, televizyonlardan da zaten örneğini sağlamasını yapıyoruz.
0: Bilmiyorum. Tabii ki yensek güzel olurdu. İki gün önce Fransa'yla yaptıydık değil mi? 1-0 yenildik. Evet. Güzel de oynadıydı. Pozisyonlara da girdiydik. Tabii İtalya güçlü bir rakipti. zorlanacağımızı biliyordum ama bu kadar da fark atacaklarını bilmiyordum. Gerçi iki golümüz de sayılmadı herhalde, değil mi? Bir tanesi offside'den Barış'ın attı. O nasıl offside'di ya? Ona dikkat etmedim ha.
1: Ben çalışıyordum.
0: Ben çalışıyordum. Görmedin mi pozisyonu? Görmediğin şeye mi yorum yapıyorsun ya?
1: Şu an ben tamamen sana paslayarak bir muhabbet açmak istedim.
0: Allah Allah.
1: Ben maçı da izlemedim.
0: Adama bak ya. Adam bize paslıyor. Ondan sonra hiç maçı
1: sadece izlememiş. Sadece Kerem Aktürkoğlu'nu çok güzel Arda adamları. Arda'yı zaten 5 kişi tutuyordu. Tüm İtalya A milli takımı Arda'nın peşinde koşturuyordu. Gördüğüm editlerden falan. Arda asist yaptı ya da başka birine pas verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun topu aya nasıl fırlatırım diye denemeli bir şey vardı. Vuruşunu gördüm. Deneme vuruşunu gördüm. Gerçekten o ve tamam dedim yani. Kerem de forvet olduysa bu takımın cırkı çıkmıştır dedim.
0: Yok canım, şimdi Kerem Aktürkoğlu neredeydi? Hangi takımda oynuyordu Fenerbahçe'ye gelmeden evvel?
1: Şu an Fenerbahçe'de. Galatasaray'da.
0: Hayır canım, olur mu? Galatasaray'dan yurt dışına gittiydi ya. Hangi takıma gittiydi? Ya sen de bilmediğin muhabbetler niye açıyorsun çalçana ya? Aklıma gelmedi şimdi. Ama güzel oynuyordu. Ben orada bakıyordum. İlk 11'in vazgeçilmeziydi. Golleri de gayet vardı. Ondan sonra Fener'e geldi. Ha, iyi oldu. O ayrı bir mevzu Fener'e gelmesinde de. Yok. Ama yani senin dediğine katılmıyorum ya. Tabii o uzaya gönderme olayı falan olabilir. Her futbolcunun vardır. Zamanında Sabri Reis'in de olmuştur. Sabri'nin öyle şeyleri çok var.
1: Olmuştur kesinlikle.
0: Ama çok da güzel
1: bir parça girelim mi şöyle arkadan da ufak ufak bir Murat Göğebakan'dan da.
0: Olur çalsın. Murat Göğebakan hayranısın sen, onu çal. Ondan sonra da bu en sevmediklerimden devam edelim ya.
1: Edelim. Aklına bir şeyler geliyor.
0: En sevmediklerim mi? Evet. Gelir ya.
1: Var mı?
0: Bizde muhabbet, sohbet çok. Hikaye çok. Murat Göğebakan.
2: Gittiğinde
1: sesin geliyor. Ona göre. Çiçek canlı yayın kazalarına sebep verme.
0: Parçaya girsem mi diye düşündüm.

0: Var ya, şu çay karıştırma sesi de gelince canım çay istedi birden ya.
1: Ben şu buraya gelirken diye abartmayacağım. Biliyorsun bende yalan yok. Aa, şimdi öyle deyince sanki aksi
0: yok,
1: oluyormuş.
0: Yok yalan
1: gibi
0: değil, abartma olayına gelince.
1: Abartmayı çok severim. Abartma. Bu işin süslemesi, abartmayı severim. Hikaye anlatıcılarının özellikle olmazsa olmazı abartmak. Şimdi adamlar diyor aslan gördüm. Nasıl aslan? Aslanı herkes gördü ama biraz abartman lazım. Bir köpek üstüme koştu. Genelde böyle hep travmalarımdan gidiyorum ama harbi köpeklerden çok korkarım ya. Bak yaş kaç oldu halen korkarım biliyor musun?
0: Hala korkarsın.
1: Senin var mı böyle özellikle şöyle bir çekindiğin bir hayvan? Hani evcil hayvan statüsünde.
0: Ha, evcil hayvan statüsünde. Ya hamster evcil hayvan olarak giriliyor da hamster'dan pek hoşlanmam mesela. Bana göre faredir ya. Şimdi diyeceklerdir ya ne faresi o hamster. Ne bileyim aynı şeye benziyor bana göre. Pek elime alabileceğimi zannetmiyorum. Böyle fareler, sıçanlar. Onlar pek hoşlandığım
1: şimdi
0: hayvanlar.
1: Şimdi fare değil ayrı, sıçan ayrı.
0: Ya ayrı da hamster ev hayvanı olarak geçiyor ya.
1: Öyle değil mi hacı? Yani,
0: hamster da onlara benzettiğim için diyorum.
1: Tamam be, ne bağırıyorsun?
0: Onun dışında ev hayvanlarından abi... Şimdi yılan ev hayvanı değil ama piton besleyen var adamlarda.
1: Var, ben timsah iş arkadaşım besliyor. Oğlum, ve
0: neresi sevimli hayvanın ya oranın.
1: Ve öyle bir hayvanla kızıyor ki diyor ki gerizekalı.
0: Yemedi. Yani
1: çok böyle gerizekalıya geçen tavşan aldım da yemedi diyor. Tüm tavşan ölüsü almış. Ya düşünsene tavşan sevmelik bir hayvan nasıl olur da.
0: Aynen.
1: Ha, tavşana kıyıp da yılanını böyle beslemeye heves eden bir yapısı var. Anlamadım. Gerçekten
0: bir
1: var
0: böyle. Bir de onu izlediğini düşün. Vay be ne güzel yiyor falan ya da yutuyor. Bu ne biçim bir
1: yani,
0: şeydir ya.
1: Yani hamster yani fare familyasından gelenlerden daha böyle bir çekingen var.
0: Yani hamster'ı
1: ya
0: şey yapalım.
1: Evcil dediğin
0: dışına
1: zaten komutlara itaat eder. Yani sen bir yabani hayvanı zorla evcilleştiremezsin ki. Yani yılan bunların başında gelmiyor mu?
0: Evde besleyebileceğin hayvan çeşitleri de çok yok. İşte ya kuş türünden papağandır, kanaryadır vesaire öyle
1: senin,
0: ufak şeyler.
1: Senin var mıydı evcil hayvanın?
0: Evcil hayvanım yok ama zamanında köyde yaşarken böyle köpeğimiz vardı beyaz.
1: Adı neydi?
0: Birçok vardı. Bir tanesinin adı Şahin'di. Bu da ilginç bir şey yani köpeğe niye başka bir hayvan ismini takıyorsun? Yani köpek... Şahin diyorduk. Kuş türü. Ondan sonra böyle kartal diyenler var buna benzer.
1: Şahin.
0: Köpek vardı. Kedimiz vardı. Yani kediler vardı.
1: Benim gülmem gerekti.
0: Ne oldu?
1: Ya gerçekten dediğin gibi hani köpeğe başka bir hayvan benzetmesi yapıyor. He. Nasıl da Şahin gibi kaptı değil mi? Gerçekten.
0: Topağımız vardı mesela. Bak o ilk köpek.
1: Papağan mı?
0: Topak ismi.
1: Bugün papağan gördüm. Evet. Hayvanat bahçesindeydik ya. Bugün tekrar böyle bir çocukluğuma döndüm.
0: Yani kuş, kanarya,
1: kuş,
0: ondan sonra
1: kuş,
0: kedi,
1: hangi
0: başka
1: cins,
0: hangi şey?
1: Yani kuş derken güvercin mi? Biliyorsun
0: yok ya,
1: güvercinin
0: böyle,
1: müptezeni de çok.
0: Muhabbet kuşu diyorlar ya.
1: Aa var
0: pek
1: mıydı?
0: Pek de muhabbet. Benim yoktu arkadaşım var.
1: Muhabbeti pek iyi değildi ama.
0: Bir de kuşlara bir de böyle küfürler falan öğretirler ya. Düşünsene tam böyle olmadık yerde kuş küfürü basıyor. Çok kötü olur insan. Utanır yani. Başka yani, hangi evcil hayvanlar var ki? Kedi, köpek, kuş.
1: Bizim kedimiz vardı. Özellikle hani kızım çok seviyor kedileri. Adını Vic, John Vic.
0: John Wick mi?
1: Evet.
0: Abi öyle şey mi olur? John Wick nedir ya?
1: Hayır. Lakabı tabii adı soyadı John Wick.
0: Psikopat ya. John Wick. Filmini biliyorsun değil mi?
1: Biliyoruz zaten. Özellikle kedinin cinsi aslında hikayeyi biraz daha başa alayım. Kedi British ve Bağan katse diyorlar ya. Aha. Tekir. Türkçedeki adıyla tekir. British ile tekir karışımı denildi. Tabii bizde British annesi British'miş, babası tekirmiş. Ya arkadaş hiç mi bir özelliğin annene çekmez? Yani tamamen tüm genlerini babasından almış. Dış görünüşünden haylazlığına kadar tam bir tekir. Biliyorsun tekir kedileri koşuşturur, yaramaz olur. British de tamamen evcimen, yattığı yerden kalkmaz,
0: öyle
1: ölür. Tabii British'ler tam evcil kedidir. Hatta evden dışarı çıkmazlar. Yavruyken aldık. Ama sonrası tam bir kaostu işte. Sonrasında tabii kızım çok seviyor. Onun yatağında ara ara tabii biz de şey değiliz böyle gelir gelmez böyle bir kediden soğumadık. Biz de seviyoruz ediyoruz ama çok o kadar haylazdı ki. Kedilerdeki en böyle herhalde bizi zora sokan şeylerden bir tanesi John Wick. Rengi de siyahtı bu arada. O yüzden John Wick adını verdik. Johnny diyorduk biz. Johnny siyah tekir kediydi. Ve ergenliğe yaklaştığında biliyorsun bazı dürtüleri ortaya çıkıyor. Çiftleşmek istiyor, şudur budur. Tam böyle kısırlaşma vakti yaklaşmaya geldiği dönemlerde evin her yerini işaretlemeye başladı.
0: Oo.
1: Evet, o gerçekten evi işaretliyor. Kanepeleri tırmalıyor. Halbuki o kadar çok şey almıştık ki gerçekten Johnny bizi yıpratmıştı. Bir daha kedi alır mıyız bilmiyorum ama yine de o Johnny'nin bizde bıraktığı güzel anılar var.
0: Bizim bir komşunun vardı kedisi ama o kedi değildi abi, köpekti. Bayağı büyük, kocaman, cinsi nedir bilmiyorum. Duman'dı herhalde adı. Duman mıydı? O kocaman bir kediydi. Yani köpek gibi bir kedi. Bazı köpeklerden böyle minik kanişler mi diyorlar, ne diyorlar onlardan. O daha da büyük. Yani kediyi görünce adam tırsıyor desem yalan olmazdı.
1: Kediler, köpekler. Köpek biraz daha zor herhalde. Sabahın dördünde kalkabilecek cesaretin var mı senin? Sadece çişe götürmek için sabahın dördünde kalkıyorsun. Düşünsene. Ya çok zor bence. Yani burada tabii köpek besleyenlere de saygımız var. Ama ben yapamazdım herhalde.
0: Ben de yapamazdım.
1: Orada da kedi avantajlı. Yani mamasını ver, gerisine karışma. Mamasını, kumunu değiştir düzenli bir şekilde. Aşılarını yaptırdı mı tamam.
0: Aa, bir de ev hayvanlarında balık vardı bak. Balık da olabilir. Bence herhalde en iyisi, mantıklısı balık ya.
1: Balık.
0: Timsah almazsan. Timsah diyorum, köpek balığı.
1: Balık biraz dediğin gibi. Ama şeye çok üzülürdüm biliyor musun? İyi ki yasaklandı böyle ne? Yuvarlak oval küçük bir tane şey olurdu aynen. Ya.
0: Çok daracık
1: yazık,
0: şey.
1: Palyaço balıkları, ufacık balıklar orada ömrünü. Hani bir de şey diye bize yıllarca teselli ettiler. Balığın 2 saniyelik hafızası varmış ki o da sonradan ortaya çıktı ki öyle bir şey yokmuş.
0: 3 hani... saniye miymiş? Bence komik.
1: Elim basmaya gitmedi ama sırf rezil olma diye bastı.
0: Yok efendim. Bir...
1: Yok güzeldi, güzeldi. Böyle gıcık esprileri gerçekten severim ben.
0: Biz buna gıcık demeyelim, soğuk diyelim ya.
1: Yani soğuk hava güzel ama bugün gerçekten güzel.
0: Soğuk espriler deyince aklıma o... Ali geliyor. Selam olsun buradan dinliyorsa.
1: Ali?
0: O kendisini biliyor. Ali soğuk esprilerde bir numara.
1: Soğuk esprilerde ben de selam göndermek istedim biri daha var. Onur Üstün. Sevgili Onur Üstün, gerçekten böyle Instagram'da karşılıklı postlar paylaşıyoruz birbirimize. Ay şunu gördün mü, aman bunu gördün mü, şuna bak böyle. Gerçekten nerede birbirimizi o kadar itici hale geldik ki artık görüşmemeyi bıraktık. Yani onunla.
0: Mesela şimdi soğuk espri deyince aklıma böyle biraz da hemen baktım. Soruyorlar Aslı evde mi? Aslı yok, fotokopisi var.
1: Yani ya, böyle. Elim gitmiyor. Başka var mı? Hadi merak ettim.
0: Var. Gitmek kolaysa dönmek gazozmuş. Dönersin sandım. Lahmacun çıktı. Var buraya koysaydın ya. Var. Bak bir denesi daha geliyor. Padişah tahta çıkınca ne yapmış? Tahtayı yerinde taktırmış. Anlamadım. Padişah tahta çıkınca ne yapmış? Tahtayı yerine taktırmış.
1: Yok ya. Yani
0: bu kötü olmuş ya. Bunu ben de kötü. Beğenmedim. Şöyle bakalım. Top ağlarda ben ağlamaz mıyım? Bak bu fena değil.
1: Top ağlarda
0: futboldan
1: ben ağlamaz.
0: Top ağlarda ben ağlamaz mıyım? Çiçeğin biri solmuş diğeri sağ.
1: İstersen.
0: Bu kadar esprinin üzerine.
1: Ortamı soğutmaya başladın.
0: Bence şöyle duygusal bir şey. Bu kadar soğuk esprinin üzerine duygusal bir parçayı gider ya. Ağlattı.

0: Ben seni geceyle gündüzün arasında sevdim ya. Kaybolan yılların doğanın acımasız kanununda sevdim ben seni.
1: Şu şiir müthiş değil mi?
0: İşte öyle sevdim.
1: Çok güzel. Murat Göğe bakan parça bittikten sonra onlarla

0: Murat Göğebakan biliyorsun piyasaya çıkmadan evvel birçok yapımcıya gidiyor, parçalarını gösteriyor, eserlerini gösteriyor. Hı-hı. Herkes de parçasına hayran kalıyor ve herkesten duyduğu ortak cevap da şudur. Parçalarını sat, sen ne diyorlar, o parça yazar olarak parçalarını alalım ama başkasına satalım. Sana kaset, o zaman kasetti tabii ki, albüm olayına hiç girmiyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada Allah rahmet eylesin diyelim, Murat Göğebakan'ın o içten gelince galiba etkileniyor insan. Bazı şarkıcılara, türkücülere veya sanatçılara nazaran öyle nota şeklinde değil de o şey farklı bir tarzı var kısacası. Çok farklı bir tarzı var ama onun o içten söylemesi insanı daha çok etkiliyor. Ben de çok beğenerek dinlediğim sanatçılardan birisiydi. Ve hala da dinlemeye devam ediyorum.
1: Kesinlikle. Murat Kekilli, Murat Göğebakan, Barış Manço. Şey fark ettim de ben Anadolu rockçıyım daha çok. Hayko Çepkin'i de dahil edebiliriz aslında. O da modern günümüz rockçılarından. Onun da eserlerini severim ama bir derdi var dedirtiyor. Yani dinlerken bestelerinden, sözlerini okurken, dinlerken gerçekten yani bu adamın bir derdi var. Neşet Ertaş'ın olduğu gibi. Ya da diğer Musa Eroğlu veyahut da birçok şarkıcıların, türkücülerin, Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın yani hissettiriyor ya bazı şeyleri.
0: Bu dediklerin hepsi değerli kişiler. İçlerinden rahmetli olanlar var. Ama gerçekten Murat Göğebakan'ın yeri farklı. Ama bunların içerisinde Barış Manço, Neşet Ertaş'ı ve keza Cem Karaca'yı da ayrı tutuyorum ben.
1: Evet.
0: Onlar farklı.
1: Evet. Hangi konudan geçecektik?
0: Enden diyorduk. En değil de. Ne diyordun? En sevmediğim şey. Ya genelde bak bu klişe gibi geliyor ama bu arada son 17 dakikanın içerisine girmiş bulunmaktayız. Herkes de var. Ya en sevmediğim şey yalandır derler misal olarak. Ama baktığın zaman yalanın dibine vurmaz belki de ya söylemiştir, söylerler.
1: Yalanın dibi nasıl oluyor acaba?
0: Yalanın dibi doğrusu hiç yok yani. adamın ağzından doğru lafı duymamışsın. Böyleleri var bir de bilmeden yalanlar var.
1: Yalanın kuyruklusu var biliyorsun.
0: Yalanın kuyruklusu, evet, kuyruksuzunu görmedim, kuyruklusu da vardır da.
1: Öyle de diyorlar ya. Attın amma attın bu kuyrukluydu artık falan.
0: Evet yani bayağı bir attın, devamı da geliyor gibi herhalde.
1: Yalanın dibi, yalanın kuyruklusu.
0: Şimdi farkında olmadığımız olmadan söylediğimiz yalanlar var. Hemen hemen herkeste olur. Nedir mesela? Çok geçenlerde oldu. Saat kaç dediğin zaman saati yuvarlak söylemez. Saat işte şu anda kaç? Hakikaten saat kaç la? 16.43. Mesela ne diye 16.45 ya da
1: canım
0: şey
1: bu
0: gibi.
1: Yalan mı? Matematikte buna yuvarlama diyorlar biliyorsun.
0: Saatte demiyorlar.
1: Ay canım olur mu? Yuvarlayacaksın biraz.
0: Ya şimdi o yalan değil tabii ki de. Demek istediğim bu farkında olmadan ya da konuşurken ya sana 100 defa söyledim bir olayı söylemek için. Belki 3. defa söylemiştir, 100 defa söylenmemiştir. Evet. Bunun gibi farkında olmadan. Ha bunlar... Şuna da katılmıyorum işte pembe yalan, toz yalan, pembe yalanlar.
1: Renklendirme.
0: Şeyler, renklendirme.
1: Tabii canım.
0: Öyle kulp bulmaya gerek yok. Yalan yalandır. Ha en masumanesi budur büyük ihtimalle. Farkında olmadan abartma. Biraz önce senin yaptığın gibi ya da çoğu zaman yaptığın gibi abartma sanatı. 100 defa söyledim sana. Çalçanı şu programa girmeden evvel tekniğini kontrol et desem 3 defa söylemişimdir. Bugün 4. oldu.
1: Şu an abartıyorsun bize.
0: Evet abartıyorum.
1: Evet bu da abarttı.
0: Evet aynen. Onun dışında...
1: Yani şey mi diyeceğiz?
0: Ne?
1: Senin en sevmediğin şeylerin arasında yalan mı yer alıyor?
0: Benim en sevmediğim şeylerin arasında yalan oluyor.
1: Peki yalanmamışsa?
0: Git. Araya gir. Bunun üzerine.
1: Ama bak soğuk espriyle bağlaştırdım.
0: Abi
1: görüyorsun,
0: tüylerim diken diken oldu ya. Hakikaten bu neydi? Bayağı bir soğuktu.
1: Kendime. Kıymetli dinleyiciler, yani şu an Çaycan'ın yüz ifadesini görmeniz gerekiyordu. Yani soğuk suya girmiş gibi gerçekten böyle bir şok ifadesi, şok etkisiydi. Ama ne yapayım? Şimdi arkadaşım, sen diyorsun soğuk espriler, gıcık espriler şöyle güzeldir, iyidir.
0: Abi soğuk dedik, seninki şok oldu, dondurucu oldu ya, aşırıya gitti.
1: Tamam. Ha. Yalanlardan bahsettin. En sevmediğim şey yalanlar. Ama tabii renklilerle beyazı da ayırt etmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Şimdi pembe yalanlar, toz pembe yalanlar. Farklı, başka var mı renklendirilmiş yalanlar?
0: Bilmiyorum yani. Siyah yalan hiç duymadım. Genelde böyle diyorlar. Pembe, toz pembe, pembe.
1: Daha böyle şirin gösterebilmek için.
0: Aynen.
1: Herhalde en cazip gelen renklerden bir tanesi pembe. Bu pembe yalan.
0: Yani öyle diyorlar.
1: Peki renklerden girmişken, senin hani derler ya, benim ben beyazsa beyaz, siyahsa siyah derim. Ben gri taraftan hayatta gitmem diyenler, bir de öyle kimseler var. Benim en sevmediğim şey. Sen grici misin, yoksa beyazsa beyaz, siyahsa siyahtan mı gidersin?
0: Ya öyle şeyler de vardır yani, beyazsa beyaz, siyahsa bir siyah, yani ya doğrudur ya yanlıştır, ama hayatta ara renkler de vardır, bunu da bilmek gerekiyor. Yani şimdi klişe olacak yine, ama bu hep kullanılır işte, kapı ya açıktır ya kapalı, veya pencere, ya da bardak, su bardağı ya doludur ya boştur, yarısı olmaz gibi, ama var işte, yarısı da var. Bazen gri kısımlarda olabiliyor. Onun üzerine çok konuşmak gerekir. Saatlerce konuşmak gerekiyor. Bu hangi bölümde, hangi alanda, hangi ortamda konuştuğuna bağlı. Yani ya ne dediler, ne şiş yansın,
1: ne çöp yansın, ne şiş.
0: Yok, o öyle değildi ya.
1: Ya?
0: Bilemedim şimdi bak.
1: Öyle canım.
0: Ne şiş yansın, ne... Yok, o
1: neyse,
0: öyle değildi.
1: Neyse, böyle diyelim gitsin. Hadi Kayseriler böyle de gitsin.
0: Her neyse, öyle diyelim.
1: Allah hadi, yani... pembe yalan.
0: Yani hem onu memnun etme, hem diğerini memnun etme gibi olaylardan bahsetmiyorum, ama buna benzer durumlarda olabiliyor.
1: Yani bürokraside, siyasette bazen istemsizce bu yol gidilmek zorunda, değil mi? Özellikle son zamanlarda, adını vermeyelim ama tüm ülkenin özellikle okul yasamalarında şudur budur bayağı bir gündemde. Özellikle biz göçmenlerin yaşadığı şu dönemlerde, tabii burada... Başı temsil eden kesimlerin de böyle belki içten söylemek isteyip de o canlı yayında, ortamda söylemekten imtina oldu. Ki söylese biliyor ki daha kötüye gidecek. Orada gri yoldan gitme mecburiyetinde yani, kalıyor.
0: Doğru, orta yolu bulmak gerekiyor. Aşırıya da kaçmamak gerekiyor. Bir de böyle bir gerçeklik var. Yani ifrat ve tefrit dedikleri. Hiçbir yerin aşırısına kaçmamak gerekiyor. Orta yolu da bazen gözetmek gerekebiliyor. Belki de çoğu zaman gözetmek gerekebiliyor. Ama onun dışında insanların ilkesi olması gerekiyor. Bazı değerler olması gerekiyor. Ödün vermemesi gereken değerleri olması gerekiyor. Orada beyazsa beyaz, siyahsa siyah. Bunu da herkes kendisi için bilmesi gerekiyor. Ama bununla beraber bu değerlerini karşı tarafa aktarma veya savunma bakımından da doğru sözcükleri doğru yerde kullanmakta gerektiğine inanıyorum. Yani ne söylediğinden ziyade nasıl söylediğin de çok çok önemli. Bunu da bilmek gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle. Ben de katılıyorum. İyi, konu birden ciddiye sardı.
0: Evet,
1: farkında
0: ya
1: mısın? Sen böyle bir şeysin, böyle bir i̇şte ciddiye tarafında var.
0: Evet, böyle ciddi tarafımızda oluyor arada.
1: Benim de en sevmediğim şey, evet. Deyip muhabbete giresim geldi ama yok, aklıma gelmiyor. Hani en sevmediğim şey, benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Bekletilmeyi sevmem.
0: Bekletmeyi seversin.
1: Yok yani bekletme de değil, bekletilme. Yani bir anlaştığım bir şey var. Mesela toplantıya katılıyorsun. Burada gerçekten... mutlaka, eğer gerçek olmuştur illaki, geciktiğim de olmuştur ama özür dilemeyi bilirim.
0: Olması gereken de o zaten.
1: Bazı gamsızlar var böyle. Geliyorlar ve hiç sanki 15 dakika bizi bekletmemiş gibi.
0: 15 dakika
1: böyle ukala bir şekilde gelip tamamen ortamı şenlendirmeye çalışıyor. Orada işte benim tüm moralim bozuluyor. Bekletilmeyi gerçekten sevmiyorum. Ne bekletmeyi ne de bekletilmeyi severim.
0: Bak, ben şeyi de sevmem. Yalakaları. Ya yalaka değil o. Laubali. Ha, onu diyeyim. Laubali. Abi bir ortama girdiğin zaman böyle herkesle anlaşan adamlardan uyuz olurum ya.
1: Ya
0: ciddiyle ciddi.
1: Sen beni tarif ediyorsun.
0: Abi her sakala da aynı tarak vurulmaz ki ya. Adamın bir kişiliği, bir omurgası olması lazım.
1: Bir dakika
0: lazım.
1: Dur. Ne? Şimdi beni tarif ediyorsun dedikçe sen daha da şey.
0: Yok geldin. Ben seni tarif etmiyorum. Sen tarife kendini koyuyorsun arkadaş.
1: Hayır. İlk başta dedin ki herkesle anlaşabilen, güzel, sevimli başladın. Dedim beni tarif ediyorsun. Sonra dedin ki böyle her şeye girin.
0: Tamam, o da değilim
1: diye. Yok, o tabii işin hakaret boyutunu üzerime alınmayacağım elbette.
0: Hakaret değil ya. Adam herkesle anlaşıyor ya. Yani öbürüne bakıyorsun, karakter olarak, hayat tarzı olarak tamamen farklılar. Ondan da anlaşıyor, ondan da anlaşılıyor. Ama benim aslında demek istediğim, bunları anlamıyorum da, benim böyle ilk görüşmede bunu daha çok hanımefendilerde görüyorsun. Böyle kendi aralarında falan denk geldiğin zaman ilk defa tanışmışlar. Böyle şekerimle, hayatımla böyle şey yaparken konuşurlar ya. Ya bu da abartı geliyor işte. Yine bu abartı böyle. Ya erkeklerde oluyor. Kanka, adam ilk defa tanışmışım. Ne zaman kanka olduk ki? Gibi mesela. Öyleleri de var.
1: Onu ben de sevmem. Geçenlerde bizim iş yerinde bir tane çırak var. Çok böyle basit bir örnek ama. Daha 3-5 gündür tanışıyoruz neredeyse. Yaşı da küçük. Hani fark etmez hangi uyruktan olursan ol. Ki yakın da bize, Bosna'da. Hani iyi kötü böyle abiyi, ablayı bilir yani, saygıyı. Emri vaki bir şekilde bana şey yazmış. Şarj aletin var mı? Sadece. Bir merhaba de, bir rica et.
0: Bak çok bir şeye geldin.
1: Şarj aletin var mı? Lan spa diyesim geldi. Sen kimsin?
0: Diyeydin.
1: Yani, yok demedim işte.
0: Deseydin.
1: Bak Selva dedim. İpok Selva. Şimdi bak ne dedik? Pembe yalan. Hani İpok Selva lazım mıydı? Değil de. Ama o an onun çıkması gerekiyordu.
0: Ben olsam vermem derdim. Bir de bu var. Yani insanlarda rahatsız olduğum şey nezaketin kalmamış olması. İnsanların birbirine minimum seviyede nezaketi göstermesi gerekiyor. Bir ortama girdiğin zaman bu mesaj dahi olsa... Böyle önce bir merhabalaşmak, halini hatırını sormak, ondan sonra konuya girmek. Geçenlerde birisi de bana böyle bir şey olduydu, emri vaki şeklinde. Cevap dahi vermediydim herhalde. Verdiğim zaman da çok fena kırarım.
1: Ki yani. Buna da en güzel cevap diyebiliriz aslında.
0: Yani bazen sessiz kalmak en büyük cevaptır, adamı kahile bile almıyorsun. Evet, böyle bir şey. Bu arada son 7 dakika olmuş.
1: Zaman iyi
0: çenen
1: geçiyor.
0: Düştü çalçana.
1: Gerçekten güzel yerden gidiyoruz aslında. En sevmediğin şeylerden konuşuyorduk. Sıralamasını bir kısa özetini
0: yalan
1: geçelim.
0: Yalan dedik. Ondan sonra sen dedin.
1: Benim en sevmediğim, bekletilmekten bahsettik. Evet. İşte ukalalıktan bahsettin. Başka var mı böyle en sevmediğim şey?
0: Ukalalık, laubalik.
1: Şu an aslında enleri oluşturuyoruz. En sevmediğimiz tabii. Enlerimizi oluşturuyoruz.
0: Nezaketsizlik dedik.
1: Nezaketsizlik.
0: Minimum seviyede nezaket göstermesi. İnsanlar karşılaştığı zaman böyle. Bir de patavatsızlık. Belki var ya, ben yalandan daha çok patavatsızlığı birinci sıraya koyabilirim ya. Çok patavatsız insanlar var ve bunu...
1: Ama o bilerek değildir ya.
0: Yok ya. Bir de bunun bahanesi ne biliyor musun? Ben dobrayım. Benim içim dışım bir. Ne söylersem
1: ya
0: şey yaparım.
1: Onunla ilgili şu an hikaye özetlemesinde gerçekten çok kötüyüm. Yani mahir olduğum söylenilemez. Dün bir video gördüm neredeyim. Gerçekten insanlar dobralığın arkasına sığınıp aslında söylemek istediklerini içini kusuyorlar karşısındakine.
0: Evet.
1: Ve sonra işi dobrayla toparlamaya çalışıyorlar.
0: Aynen.
1: Kesinlikle en sevmediğim şey.
0: Evet, bunu bence birinci sıraya koyabiliriz.
1: Aynen.
0: Yalandan da.
1: Tamam, bugünün en sevmediğimizi... Herhalde dobra. Ben dobra insanım diyen insanları sevmiyoruz.
0: Evet, zaten böyle şey olur ya. Ya ne derler işte. Ya ne klişe olarak işte. Ben yabancıları aslında severim ama böyle dobrayım ama. Böyle şeylerle ya ben dobrayım deyip cümleye başladı mıydı, aslında onun devamı pek iyi bir şey gelmeyecektir. Patafatsız falan
1: var
0: olacaktır.
1: Yakın zamanda yaşadın. Ben dobrayım deyip de. Arkasına sığınıp sana böyle bir ithamda bulunmaya çalışan.
0: Olmuştur ya, çok oluyor dobra olarak ama o kişileri de fena harcıyorum ben.
1: Yani patavatsızlığa da dobraya da aslında bağlayabiliriz zaten. İkisi de eş anlamlı bence. Yani en azından yapı olarak. Kim hatırlayamıyorum da. Orada da ne dedim, nasıl bir reaksiyon verdiğimi inan hiç belli ki beyin silmiş onu oradan. Oğlumla oğlunu kıyasladı. A dedi, seninkisi sizinkisi bir kısaymış dedi. Hani ahiret dedi, ben daha küçük bekliyordum falan. Böyle bir yersiz böyle bir kat. Ne gerek vardı? Yani burada ebeveynin moralini bozmaya ne gerek?
0: Evet.
1: Halbuki ben biliyorum. Yo dedim. Kaç senedir sınıfa gidiyor. Sınıftaki yaşıtları da aynı boyda dedim. Hatta gelişimi biraz daha bir tık belki üstünde de olabilir dedim, ortalaması. Biliyorsun genetik testte şey, ortalama bir hesapla çocuğun oluşabileceği boy ortalamasını hesaplayabiliyorsun matematikte. Yani ne gerek var böyle bir şeye insana?
0: Evet, diyeceksin. Velev
1: ki dedin tamam, ne oldu şimdi yani benim moralimi bozmak dışında bana ne faydası var? Veyahut da tam alabileceğim bir tedbirim var mı ki bana bu tavsiyede bulunuyorsun, bu telkin
0: dediğin? Demek istediğim bu. Ya da adam karşılaşıyor, işte karşısındaki insan belki biraz kiloludur. Aa sen kilo mu aldın? Sana ne arkadaş, yani senin ekmeğini mi yiyorum? Sen de al, ya da senelerdir, aylardır görüşmemişsin. Aklına ilk gelen şey benim göbeğime dikkatini çekiyorum. Misal olarak bunun gibi patavatsız insanlar. Bence bu insanlara hiç tevazu göstermeyeceksin. Aldığı yerden vereceksin. Biraz da onlar böyle yansınlar, düşünsünler. Bu nezaketsizlik, gerçekten patavatsızlık çok canımı sıkan şeylerdir. Bundan sonra onlara hiç eyvallahım yok. Yani aldıkları yerden. Misliyle.
1: Misliyle. En güzeli. Evet. En güzeli. Gerçekten takdire şayan. Böyle yapabilenlere de ne mutlu. Ben de öyle olmaya özen gösteriyorum. Özellikle biliyorsun artık böyle birbirimizde saklamaya gerek yok. Bu başında olmuş olduğum bir engeller derneği var. Hı hı. Başını çektiğim. Sahaların içerisine girince o kadar çok aslında özel gereksinimli bireylere karşı yapılmış haksızlıklara şahit oluyorsun ki. Toplumun burada yani dobra mı, cahillik mi? Yani üçlü paket gibi insanları, öyle insanlarla karşılaşıyorsun ki gerçekten nereden toparlayacağını şaşırıyorsun. İnsanları düzeltmek için kaç zamandır öyle savaşlar veriyorum ki. En basit örneğini vereyim. Ortopedik engelli bir kardeşimiz anlatıyor. Yahu diyor, insanların şükür edesi diyor, benim göresiye kadarmış meğersem diyor. Ne zaman beni görseler sesli bir şekilde Allah'ım sana çok şükür.
0: Yani.
1: Ya bu ne şimdi? Yani cahillik mi bilemiyorsun? Dobralık desen, yani bu baya baya öküzlük desek yeridir yani. O insanların şükür sebebi, yani o senin şükür sebebin mi ki sen o insanı gördüğünde böyle bir şükredesin tutuyorsun? Git şükrünü içten yap, farkını hamd et, ama ibadetini niye orada sesli bir şekilde dile getirme gereği duyuyorsun ki karşındakinin? Kaldı ki o insanlar doğuştan veyahut da sonradan, ama hayatlarının bir sonraki aşamasını hep böyle de idame ettirecekleri için bu insanların hayatlarıyla barışık olması ve bizim onlar için nasıl hayatlarını kolaylaştırırız diye uğraşmamız gerekirken maalesef böyle sırlarla da uğraşıyoruz.
0: Evet, ama işte o arkadaş söylemesi lazım. Beni görünce mi bu aklına geldi diye. Çünkü insana hatasını, şimdi şu da var. Artık bu insanlara söylemek gerekiyor diye diyorum. Çünkü adamlar yaptıklarının yanlış olduğunu bile bilmiyorlardır. Her yerde böyle patavatsız ya da hep o patavatsızlarla beraber olduğu için yanlışların içerisinde kimse doğruyu söylemezse yanlışın yanlış olduğunu bilemezler. Orada evet. Son iki dakika, hatta az kaldı.
1: Ne ufaktan yapıyorsun? Türkümüzü girdik. Selanik Türküsü diye de geçer yer adıyla. Çalın davulları. Bu ikinci girişimiz oldu. İlk girişimiz de aslında çalmak istediğim, çok neresinden yakaladık bilmiyorum ama gerçekten çok sevdiğimiz bir parça. Evet, kapanışı aslında yapalım, sonrasında müzeye tamamen teslim edelim dinleyicilerimize. Seninle başlayalım.
0: Efendim, bir dahaki haftaya yine aynı günde aynı saatte buluşmak ümidiyle, sevdiklerinizle hoşça kalın diyorum. Ve sözü çalçanıya bırakıyorum.
1: Evet kıymetli dinleyiciler, bu haftada bir canlı yayınımızı geride bırakmış bulunmaktayız. Pazar günleri de aynı saat 13'te yayınlarımızın tekrarı oluyor genelde. Instagram sayfamız Bir Çay Daha. Buradan bizi takibe alabilirsiniz. Umarım yakın zamanda yüz yüze de tanışma dileğiyle bizi dinlemeye devam edin. Hayırlı

Sadece seni anlayamazsın ki. Gel, kümülü yolu göstersin sana.